Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý berilşimizde 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilşimizde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli TRT.net.tr salgatynyň internet arkaly Çana antenel kala Türk saat 3 adan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan kayıt eden dinleyip bilirsiniz. Türk dünyasının medeni mirası.

Ben ölmeden önce bir sürü dostum vardı. Ben ölmeden önce bir sürü düşüm vardı. Ben ölmeden önce bir sürü aşkım oldu. Ben ölmeden önce bir sürü hatam oldu.

bilen tanışmagy bilen başlanýar. Bu duşuk, Bohema durmuşunda ýaşaýan şahyryň ideologiýa adamsyna öwrülmegine sebäp bolýar. Munun öýlek, ol şygyry diňe bir estetiki iş ýokmundy däl, hakykaty gözlemegiň serişde ýokmundy görýär. Bu gözlegin in azayip miyveti Türk poeziyasının in kamil eserlerinin biri olan Çile'dir. Necip Fazıl Çile'de adamın bağırlık derdini, madde bilen maninin arasının akıt dartkınlığı ve iman yolunu öz oluştu dil bilen beyan ediyar. Onun pikirine göre koşku midemez hakikati gözlemekti. Bu karayış Türk poeziyasına teyze bir çunluk getiriyar. 1943-nji ýylda neşir edip başlan Beýik Günnogor jurnaly bolsa onuň pikir görüşiniň galasyny öwürlýär. Beýik Günnogor diňe bir jurnal däl, eýsem milletiň öz gymmatlyklaryna dolanmagyny ileri tutýan mektep, ideýa we düşünje merkezidi. Şol sebäple jurnal ençe megedek ýapylýar, ussat bolsa bir näçe gezek tutsa gidilýär. Emma ol her gezegine galamyna has uly tutan ýerlilik bilen ýapyşýar. Zindanlar onun ruhtan düşmögüne sebep bolmayar. Tersine, cinnet mustatili yali eserleri bilen tutsuhanada baştan geçirenlerine hem edebiyata uğrayar. Necip Fazıl'ın Türk edebiyatına koşan koşanlı, dine şıgır bilen çeklenmeyar. Bir adam yaratmak, tohum, reis bey ve para yali piyasaları bilen Türk tiyatr sunugatına filosofik çunluk getiriyar. Bir adam yaratmak, şuun kuna çenli Türk tiyatrının nuskawı eserlerinin hatarını görküdülyar. Yatlamalar, hekayalar, romanlar, tarihi ve ideologik eserleri bilen yüzdün gowrak eserin avtarı bolyar. İdeologiya örgüsü eseri bilen pikir ulgamını beyan edyar. Beyik Hakan Abdulhamid Hanyal eserlerine devrin tarih düşüncesine batırgay karşı duryar. Onun Sakarya Türküsü adlı koşkusu bolsa, Türk milletinin garaşsızlık ve gelecek uğrunakı görüşünün diyten tesir kaldırıcı şahirana destanıdır. Koşkudaki adam bi, su mutali, egrem egrem akıp gider diyen setiri, adamın ve durmuşun akımını çınır beyan ediyar. Koşkuyunun bütün mazmunu olsa Anadolu diyarının çeken çilesini, görüşünü ve gaytadan canlanışını beyan edyen ölmez yitmez eser hükmünü öňe taýlanýar. 1980-nji ýylda Türk edebiýat galymlary tarapyndan oňa Sultany Şuara, ýagny şahyrlaryň sultany diýen adyň berilmegi onuň edebiýat dünýäsindäki orunynyň ikrarnamasydyr. Necip Fazıl'ı kahramanlaştıran zat dine onun kalamının gücü del. Eysem şol kalamı kaysi dava uğruna ulananlıqdır. Ol Türk milletinin ruhu köklerinden daşlaşmağına karşı duran, milletin ruhu kımmatlıkları bilen milli an düşüncesini bitevi düşüncede birleştiren görüş adamıdır. Anadolu yaşlarına yüzlenene ol vaat mennedir. Giyinişlik olsa maňa amanatdyr diýen düşünje eýerýän ýaş nesil isleýärdi. Onuň ýaşlyk ideýasy taryhyna, imanyna we milletine eýe çykýan, öýkünjeňlikden daşda durýan öz medeniýet düşünjesine eýe bolan nesilli. Ussat Madytaýdan hiç çilli garşylyga garaşman ömürini bu ideýa bagşetdi. Rahat durmuşyň ýerine çile çekmegi taýlap aldy. 1983-nji ýylyň 25-nji maýyna hak ýoluna gidenine onuň yza galaran mirasy diňe kitaplardan ibaret däldi. Özüne ynamly, taryhyna berk bagly we geljege ynam bilen gadam urýan nesil ideýasyny hem miras goýdy. Necip Fazıl kysa kurek Türk edebiýatynyň gahrymanlarynyň biridir. Ol gahrymandyr, çünki galamyny gylyç kimin guşanyp milletiniň gymmatlyklary ugrunda gypynsyz göreşdi. Ol gahrymandyr, çünki Türk poeziýasyny hem estetiki hem de pikir taýdan iň ýokary çäge ýetirdi. Ol gahrymandyr, çünki özünden soňky nesillere beýik we öz boluşly Türk milletiniň gaýtadan diriliş umydyny miras goýdy.
şugun bize düşýän wezipe onuň eserlerini okumak, ýaş nesle okatmak we çile eserleriniň seterlerindäki şol beýik hakykat gözlegini gorap saklamakdyr. Çünki ustadyň aýdyşy ýaly ölüm gowzat, tutuýunyň aňyrtynyndan gelen habardyr. Eger ol şeýle gözel bolmadyk bolsa ölermedi peýgamber.

Dünýäniň çar tarapyna, günüň her sagatyna TRT Türkiýanyň sesi siziň bilen. Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň şuwunky sanyny geçirip utaryas. Hoý bölüşümizi 16 metr 17730 kHz ýoraklardan gyýyk otolkundan TRT.net.tr salgatından internet arkaly Çanagan tenere kalı Türk Saat 3 adan 11.990 yoruklardan vertikal polarizasyadan gün efirde dikkatine de yetirdik. Yine de efirde duşuşan çak, hoş, sağ olun.

0: Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme der Türkei.
3: Ici Radio La Voix de la Turquie.
4: اینجا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت تركيا.
6: دانشير Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Ovdi Radio Blastovske.
8: Türkiye'nin sesi radyosu.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Говори радио гласът на Турция.
12: You flit seri Turchis.
13: 这里是土耳其之声广播电台。
8: Radio صدای ترکیه.
14: Da, da Türkiye radyoda.
15: Xosum e Türkiye dizayna, radyo qayana.
16: E Türkiye radyo sadburi Türkiye tisxma.
8: Ovada, Türkiye ünü radyosu.
17: Ayçi radyo voça Türkiye. Efiri, golos Türkçe.
18: Efirde, Türkiye ovası.
19: Gitli yer, Türkiye'nin sesi radyosu.
20: Ye, sıdayı Türkiye.
21: Anlavatkananlar, Türkiye Avaz Radyosu.
20: Eto, İfonitis Türkiye.
7: Ovde Radio Glas Turske.
22: Heni ida ya sauti autoroki.
23: Suara Radio Turki.
24: Gida Radio Morina Turkiya.
25: Kochira wa Turko no koe radio nihongo desu.
8: Esta é a Radio Voz da Turquia.
9: Zboruva Radio Glas na Turquia.
16: Efirda Turkiya sadası.
17: It Turko ursek hungo radio ya.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ardaqta tıңдаушы. Türkiyeçili Radyo

533 Index 06 443 Yenişehir Ankara Türkiye. Telefonumuz 90 312 463 33 95. Elektronda poştamız kazak@trt.net.tr. Sizden hat haberlerinizde kütemiz. Yerden Kazakstan yurdasında vaxt boyunca saat 18.30'da kısa tohum 16 metr 17690 kHz'lik şiirlikte kelesi kezdeskence sağ salamat bolıñızdar.

Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televizyon Mekemesi TRT'nin Kırgızca berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен TRT Kırgız Çekip.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.

TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'ndan Kırgızça berüülördü uktuğunuzdar, bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana, aymaktarda Manas FM'den uğalasızlar. Alemi Türksat 4'a, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöbe tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap uğalasızlar. Oşondoy ile trtkırgızchekit.com web paragızga bardık malumatlar jaygaştırılat. Ой пикер сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce

ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Anadolu'nun İlkleri başlığı altında bugün size Türkiye'nin gerbindeki Muğla rayonunda yerleşen, dünyada benzeri olmayan antik Stratanikya şehrinden danışacak. Metni Neslihan Dermançoğlu hazırlayıp, mən Sevda Mirzə oxuyup təqdim edirəm.

Ses Radyosu'ndan Anadolu'nun ilkleri başlığı altında bugün size Türkiye'nin gerbindeki Muğla rayonunda yerleşen, dünyada benzeri olmayan antik Stratonike şehrinden danıştık. Metni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamıştı. Mən Sevda Mirza okuyup təqdim etdim.

0: Mustafa Ceceli'den Bedel.
1: Düştüm, etmiyorsun yardım da, sanki hep sen vardın da, tüm acılarım

Maramatlı Allah'a iki türlü duamız var. Birinci bir duamız, sözümüz hem kalbimiz ben, etken duamız bolgan. En esosu duamız, kavli degen dua bolgan. İkinci bir duamız, kaysı isti etken bulsak, sosu isem dua bolgan. Ol duaga bir yaktan, fiili dua dev aytılgan.

Misal bolsa bir sabancı tarlasını süre verip urluğunu şaşkan bolsa, ekinçidin so isi bir yaktan dua bolgan. Nege dese sabancıdın şaşkanı so urluktan çıkkanlardı, toprak tuğul, kudayımız hak yaratkan. Yanı bolmagan toprak, aklı fikri yok eken de rızkımızdı kaydan bilsin, bilse tağı kaytıp versin.

Biraz taga oylasak, topraktan çıkarılgan beri rızık artında yalgız toprak bolmaydı. Kün, su, ava en bar. Susunlar tagı bizden, eş bir evdi tanımaydı.

Demek asıl üşünlük rahmetin kaznasına toprak esik boladı. Eginşi de sabanıman Allah'tan rızık tilep ol topraktı sürgün de rahmet esigin şaladı. Topraktın sürülgönü rızkımızdı kudaydın rahmetinden tilevge körüngen sebep boladı. Aynı sosu misal dey. Kaysi isti tutkan bulsak etken bari isimiz Allah'ka dua boladı.

Başka bir misalem, bir soktadın okuları, sosu em dua boladı. Kudayımız rahmetimen, ol soktadın gayratını, derslerini bülüge, sebep etip şart kıladı.

yerde esimizge hemen sorav keledi. İnsanlardan kulluguman bolup turgan sosu isler, kaytip dua boladı. Biz kayrat körsetmesek, eş bir zat bolmaydı. Kulluk bizim bolgan halde, bizim etken islerimiz, nege bizim bolmaydı.

Navsorog'a bir cevap susu kepte berilgen. Biz eger çalışmasak, üşün, ol is bolmaydı. Susu istin bir şartı, gayratımız boladı. Tek sonuman barabar, başka şartlar em boladı. Esimiz em közümüz, kulağımız, kolumuz ya da barmaklarımız bolmayı berse kaysı isti, kaysımız etel adı. Sosunlarda bizge bergen, Allah'tın özü bolgan. Somuş elermen etkenimiz, bizim tuğul sonun bolgan.

Başka misal aytılsa, bir bakşacı bakşadın su yolağını yapsa, ol bakşada bolganlar beri kurup kaladı. Su bakşacı de baytsa, men bolmasam bakşadan eş bir zaman sizler üçün meyve zebze şık bir yak. Meyvanız hem zebzeniz de şıkargan men bolaman.

Baksacıdın süyer de sözü tuğra bolmaydı. Ne gedese ol bakşa, sudan başka toprakka, künden kelgen şu hakka, taga neşe min türlü zatka muhtaç boladı. Baksacıdın bergen suğu, mınlagan sebeplerden tek brevi boladı.

Eğer suudu bir terek sorup talga vermese, su yaprakka oz basa, su bakşacı neşe su berse payda olmaydı. Bakşacıdan etkenisi, bakşa geçem kelgen suudun yolagını tıkamay, aşık tutkanı boladı.

Bir zattın bolganı, bir köp şartka baylı bolgan. Beri şartlar cıyılmasa, bir tek sebep noksan kalsa, sosu işler bolmaydı. Tek şartlardın şartı, em sebepler sebebi, Rabbimiz hak boladı. Beri şartlar cıyılsa, eger Allah tilemese, eş bir is bolmaydı. Sağlıkman kalınız.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu Aleyküm. Bugün 24. Ağustos Düşenbe. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirge uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nu Özbek dildeki kundalik dasturlarını dinleyemsiz. Dasturumuzu 16 metre 17.670 kilogaz kısa dolgun canlı frarkalı dinleyemsiz. Şunindek www.trtuzbek.com ve sunu yoldaş Dursa 4 arkalı Vot Podcast Radyo kanalından dinleyiş mümkün. Bugün dasturumuzda son yangilikler ve Türk dünyasında sahne sanatı namlı dasturunu itibarınızga havale kılamız. Stüdyoda ben Hüdaynazar.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur Ankara. Bugün Düşanbi, Miladi 2026 yıl, Ağust ayının 24'sü, 1405. Koyaş yıl sümbülü ayının 2'si. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan beriletken Özbek dilinde geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım arası da Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 arası da Gürün uçakta bilen ise saat 4 ila 4 yarım arası da kısa tolkun 25 metr 11.765 kilohertz arkalı dinleşiniz mümkün. Bugün geçtirişlerimiz yangilikler Marhamat va yaxshilikning hikoyasi lavhasi vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

Yengilikler sırası. İsrail kuşları Suriye'nin cünübüge yeni bir hücum uyuşturdu. Adalet Hizbi Kazakistan saylovlarını katta fark bilen kozondu. Putin Rusya'da yokulgu tankısligi devam etiyatganını tan oldu. Türkiye Avrupa Hatun Kızlar Voleybol Birleşiği de Silviyana'nı 3-1 hesabı bilen mağlup etti. Yengilikler tafsilotu ötemez. İsrail kuşları Suriye'nin cünübüge kayta kirdi. İsrail kuşları Suriye'nin cünübüdeki Qaniyitra valoyatiga yangi bir quruqlik bostirishiga amalga oshirib, bir cho'ponni qo'lga oldi. Suriya yetkarmalarining ma'lumotiga ko'ra, Isroil askarlari Qaniyitraning junubi atrofida joylashgan Al-Rofid tumanining g'arbigacha ilgarilab borib, u mintaqadagi bir kishini nazoratga olganlar. İsrail ordusu so'nggi oylarda Suriyaning junubidagi chegara xatini tez-tez buzib turmoqda. Mintaqaga kirgan İsrail kuşları tekşiru ve adamlarını kolga alış işlerini amalga aşırıp, bazı noktalarda harbi tekşiru postaları kurmakta. İsrail askerleri cuma kuni ham Al-Rofidning g'arbi tomoniga ilgarilab borgan edi. Adolat Hizbi Qozog'iston saylovlarini katta farq bilan qozondi. Qozog'istonda o'tkazilgan vaqtidan oldin parlamon saylovlarida iqtidor tarafdori bo'lgan Adolat Hizbi katta farq bilan birinchi bo'ldi. Qozog'iston davlat yetkarmalari e'lon qilgan dastlabki natijalarga ko'ra, yangi qurilgan ushbu hizb roylarning 70 dan 72%gacha qo'lga kiritdi. Saylovga qatnashish 74%dan ortiq bo'ldi. 4 kichik muxolif hizb ham parlamonga yo'l topdi. Saylov natijalari Jamshid Rais Qosim Jo'mart To'qayevning siyosiy kuchini yanada oshirishi kutilmoqda. Isroil otashkesga qaramay G'azaga hujumlarini davom ettirdi. Isroilning G'azaning markazi va junub qismlariga uyushtirgan hujumlarida bir bola bilan bir qatorda kamida 2 nafar falastinlik hayotdan ko'z yumdi, 14 kishi yaralandi. Bu hujumlar bilan 2025 yil 10 oktyabrdan beri amalda bo'lgan otashkes urush to'xtatilishi yana bir bor buzildi. Al-Aqso shahado kasalxonasidan bir soliq manbai Al-Zawoida tumaniga uyushtirilgan hujumda 2 kishining o'lganini va 7 kishining yaralanganini ma'lum qildi. Isroilning bir

امارت آشخانه، کتابخانه، تبخانه، مهمانخانه و حمام بار. Ayniqsa, sahni-samon madrasalari Usmonlida oliy ta'limning tahdobini qo'ygan diniy ilmlar bilan bir qatorda riyoziyot, munajjimlik va mantiq kabi aqli ilmlar ham tadris etilgan. Mushtamidagi Dorul Shifo bekor majoniy sog'liq xizmatlari taqdim etar ekan. Amorat esa faqirlar, musofirlar va toliblarga davomli ravishda taom tarqatar edi. Fotih Sulton Mahmadning mufassal vaqfnomasi bilan qo'llab-quvvatlangan ushbu mushtami Usmonlining ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy yordam tushunchasini bir markazda yig'ishtirgan misol bo'larli bir vaqf asaridir. Sultonlarning bu birlashuvi bir-biridan ustun kelish uchun emas, balki xalqning ehtiyojini eng yaxshi shaklda qondiradi berish maqsadida edi. Tarixchilar podshoh vaqfnomalarini bir davlatning ijtimoiy xavfsizlik asosi qonuni dasturi kabi ekanligini aytadilar. Misol uchun qonuni Sulton Sulaymon Sulaymoniya mushtamini qurdirganida faqat bir masjid soldirmadi. 4 buyuk madrasa, 1 tib fakultasi, 1 dorishifo va kunda millionlarcha kishining qorni to'yadigan bir amorat qurish orqali ijtimoiy davlat modelini

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
7: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadığınızla Türkiye Avazı Radyosu.
2: Evo İfonitis Türkiye.
0: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriye Türkiye.
6: İni adalah Radio Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radio Voz de Türkiye.
4: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
15: Zboruva glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
1: It Türkiye hangia radio ya?
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

bilmezsin. Bir günah işledim, çok üzdüm seni. Bilirim bir daha sevmem.

0: Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
3: こちらは Türkiye'nin koyu radyo desu.
4: Zboru wa glas otna Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovozi Radyo.
5: İt Türkiye hangi radyoya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.